0: Nerede, nasıl olursanız olun, yeter ki ümit eksik olmasın gönlünüzden.
1: Dost FM.
2: O halde içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. Ey Muhammed, sabırlı ol. Çünkü Allah güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Resulüm, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.

0: Hatmi Şerif az sonra sizlerle.
1: Ebu Zer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulun." dediğinde, alemlerin efendisi aleyhissalatu vesselam, "Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye bak. Çünkü Kur'an yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde de bir azıktır." buyurmuştur.
2: Ne çok şey söylediler size. Ne çok söz duydunuz. Hepsi kulağınıza geldi. Ama biz sadece kulağınıza değil, kalbinize de müşteriyiz. Kulağınıza değen, kalbinize de değsin diye buradayız. Burası Dost FM.